başlayın şimdi şu anda hisset. Ne mucize hala nefes alabilmek. Acı tatlı bir sonsuza dek değil hep kaydı soğuzlar. Sarıldığım hiçbir şey sonsuza dek benim değil. Gidecek bir gün belli değil belki sen. Ne önemsiz endişem ışıklar söndü yeniden arkamda sizi dil bıraktım isterim ben.